газа бас. Yolumuz uzun, zamanımız az. Bastır gaza bas. Yolumuz uzun, zamanımız az. Bastır gaza bas.

du Mann. Yeah, man like arts. Wagwan, bruh. Gang business, innit? Çok çektik duman, duman, duman, duman, duman, duman. Çok çektik duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman. Senin sevgin yalan, hep yollardayım like varan. Çok çektik yorgun kafam, çöpten yaram, çok yaram derin. Çok çektik duman.

Can. Young Murder, I'm a Don. Shady cup by the year, have a Don. Girl, catch benimle buradan. Oh, daily gacı, yok bunun ilacı. Bok başımın tacı, yaktım içtim ağacı. Çok çektik duman.

tamam der. Yak şu çiçekleri boz. Yarimin leblebi lepleri klos. Körlü saçıyla kuzum merinos. Tatile gittik çeşme asos. Sendeki çift bendeki floş. Çekmişsin kız anana. Al bende var banana. Her noche her manana. Yan yana.